0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizde.

0: biz sadece ve sadece 850 lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

kurumuş, yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, bu mezarda bir garip var. O mezarda bir garip var.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz.

0: istiyorsunuz? 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

Radyo 2.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar

0: 60-60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz.

0: Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı

0: katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo 2'nin

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
1: şahane. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, boş

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkülere gönül verenler. Size Mehmet Baymak dinlemek yakışır.

0: yayında.
1: İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
2: Burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin.
0: Türküleri sevdiren adam
3: Mehmet Baymak yayında.

0: Vay vay vay. Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, sesimizin, sevgimizin ulaştığı her yer, herkes hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Evet, burası Ayrımsız Türklerin Adresi Radyo Ekin ve bendeniz Türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak. Saatlerimiz 12'yi gösterene kadar en güzel türkülerle sizlere eşlik etme vakti. Yine 2 saat boyunca en güzel türkülerle zamanı en güzel şekilde geçireceğiz arkadaşlar. Ve tanıtımı da duyanlar an itibariyle mesajlarını da göndermeye başladılar. Radyo Ekin WhatsApp hattı 0541 484 60 60, 0541 484 60 60. Radyo Ekin WhatsApp hattı, mesajlarınızı, isteklerinizi ve her cumartesi olduğu gibi o kısa videolarınızı gönderiyorsunuz. Ben de sosyal medyamda paylaşıyorum arkadaşlar gelen videoları, bilginiz olsun. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan da aynı şekilde mesajlarınızı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Instagram Mehmet Baymak sayfasından. Evet, güzel türkülerimizle startımızı verelim. Her zaman olduğu gibi az da konuşmuyoruz. Az konuşalım, öz konuşalım. Özümüzdeki türkülerle zamanımızı en güzel şekilde değerlendirelim. Evet, ne diyoruz? Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında. Hoş geldiniz efendim. Günaydınlar. Günaydınlar canlar. Günaydınlar.
1: Türküleri. Türküleri. Türküleri. Türküleri.

0: tatlı ve tüm güzelliğiyle devam ediyor. Arzu sonrasında rahmetli Kıvırcık Ali eserinde dinleyelim. Mesajlarınız da bekleniyor arkadaşlar. Herkesten, sesimizin ulaştığı her yerden herkesten şöyle mesajları da bekliyoruz arkadaşlar. Evet, biz de buradayız diyebilirsiniz. 0541 484 60 60 Radyo Ekin WhatsApp hattı ve Mehmet Baymak Instagram sayfasından hem takiplerinizi, destek amaçlı takiplerinizi hem de mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz Mehmet Baymak Instagram sayfasından. Birazdan da gelen mesajları değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi stüdyoda biraz değişiklikler olmuş. Sizlere daha kaliteli bir yayın yapmak adına yavaş yavaş da sisteme alışmaya çalışıyorum.
1: Mehmet Baymak yayında. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

0: Evet, Radyo 2'nin ailesi. Şöyle Instagram'da kendinizi gösteriyorsunuz. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Ayrıca radyomuzun WhatsApp hattı 0541 484 60 60. WhatsApp üzerinden beleş bir şekilde mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Allah Allah. Geldiğimiz belli olsun değil mi dostlar? Değil mi canlar? Evet, hemen mesajlar var Instagram'dan gelen, onları değerlendirmek istiyorum. Nevin ablamız mesajını göndermiş. Her zaman olduğu gibi hemen şöyle mesajı değerlendirelim. Günaydınlar can kardeşim. Allah sana sağlık, mutluluk, huzur versin. Cumartesi pazar günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Engin Nurşani'den Adana bir cızık çektim. Kızım Derin'e, Fatma kardeşime, Baymak ailesine gelsin teşekkürler diyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Var olasın. Nevin ablamız Engin Nurşani'den güzel bir deyiş göndermek istiyorum. Günaydınlar Mehmet Bey, keyifli yayınların olsun inşallah. Canan Başaran'dan güzel bir türkü rica ediyorum. Ataşehir'den Mehmet Akarçeşme. Mehmet abimize de selamlar olsun. En güzel türküleri armağan olsun diyelim. Devam edelim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam, kolay gelsin üstadım diyor Emre Tekstil dinlemede. Bugün senden bir isteğim var, Mustafa Yıldız Doğan'dan lokma gözlüm istiyorum. Eğer mümkünse kral, Allah'a emanet ol diyor Onur Azer. Selamlar olsun üstadım, cansın, kolay gelsin, hayırlı işleriniz, hayırlı kazançlarınız olsun. Rafet Azer abimize de selamlar olsun. Geçenlerde düğünü vardı, ben de memleketteydim. Bu esnada düğüne kim gider kim gider diye 4-5 kişiyi aradım, telefonumu açmadılar. Ne yazık ki. Ayıp ettik yani Rafet abiye de. Selamlar olsun tekrardan. Evet, Instagram'dan mesajları göndermeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Mehmet Baymak sayfasından. Radyomuza gelen mesajlar da var. Bu eser sonrasında WhatsApp hattına gelen mesajları da değerlendireceğim arkadaşlar. Rahmetli Engin Nurşani şimdi radyonuzda. Geçen bir eser. Buyurun bakalım.
1: Burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin. Türküleri sevdiren adam.

yazdım ki. An itibariyle de isteklerinize yer vermeye başlıyoruz. Lokma gözlüm gelsin. Onur Azer kardeşimize de selamlar olsun. Evet, sabah kahvaltısında bizleri yalnız bırakmayan Mehmet Bey'e çok teşekkür ederiz. Tabii bu arada devamını da bekleriz. Sıradaki türküyü Ardahan Çıldır Meryem Köyü'ne ve ayrıca başkanımız Şerafettin Yıldız'a, Yıldızlar Seregrafi çalışanlarına gelsin, Radyo 2'nin çalışanlarına gelsin diyor. Alemin kralı, teşekkürler. Abicim benim cansın. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok güzel bir kahvaltı oldu. Resim de çekindik. Birazdan da paylaşacağım. Şimdi oradaki isimler Instagram'dan bana yazarsa etiket yapmam gerekiyor çünkü. Şerafettin Başkanımız, Karabatak. Ali abimiz, Haydar abimiz. Şöyle Instagram'dan bir yazın ki kullanıcı adına bir bakalım abi. Yani bende isim unutkanlığı var abi. Nedense çözemedim gitti yani. Vallahi güzel de bir kahvaltı oldu gerçekten de. Misafirperverliği için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımız Şerafettin Başkanımıza. Sonrasında sağ olsun abimiz de tıraşını da olmuş güzelce. Mehmet Baymak geliyor diye. Vallahi güzel de oldu. Vallahi sağ olasın. Muhteşem bir kahvaltı. Ve sonrasında yayınımıza da geldik. İnşallah tabii ki başka bir süreçte, başka bir zamanda tekrardan bir araya geleceğiz. Herkese de selamlar olsun. Ablamıza da aynı şekilde ellerinize sağlık diyelim. Evet. Şimdi Kars Ardahan kaşarı var değil mi? Yani az az yiyorum abi. Şimdi bizim Ateş var. Ateş de diyor, abi alsana diyor. Kalın kaşardan alsana diyor. İnce kaşarını yiyorsun. Abi ince seviyoruz. Ne yapalım yani? Değil mi? Abi bir paket yapsaydın daha iyiydi aslında yani. Devam edelim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Mehmet kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Rabbim sizlere de razı olsun. Morallerimize şifa oluyorsun. Dertlerimize ortak oluyorsun. İyi ki varsınız. İş yerimi açtığım an ilk işim radyomu açmak. Radyo 2'ni açmak. Bulgurlu'ya konser veriyorum. İyi ki varsınız. Ayakkabıcı diyor. Bakım merkezi İbrahim Gerlevük mesajını göndermiş. Selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu alkışlar sizler için. Evet, cansınız. Çok teşekkürler. Bir mesaj daha değerlendirelim, sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Birçok mesajlar var. Öncelikle Instagram Mehmet Baymak sayfasında mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mehmet abim, ben Mahmut Balcı. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Eğer ki mümkünse sizden tüm dinleyiciler için Mustafa Küçük'ten "Benim benden haberim yok" türküsünü istiyorum diyor. Kolay gelsin, eyvallah, teşekkürler. Sağ olasınız. 0541 484 60 60, Radyo 2'nin WhatsApp hattı. Buradan da aynı şekilde mesajlarınızı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Instagram Mehmet Baymak sayfasında hem takip alıyorsunuz hem de mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Saatlerimiz 11'i gösterdiğinde de Instagram'dan canlı yayını açacağım arkadaşlar. Uzun sürede canlı yayını açmamıştık. Uzun zamandır canlı yayını bir açalım değil mi? Evet. Mustafa Yıldız Doğan, Lokma Gözlüm radyonuzda. Buyurun bakalım.

0: Bu arada annem de sağ olsun, ellerinden öpüyorum, mesajını hemen gönderdi. Hatta aradı beni, dinliyorum oğlum seni diye. Nevin ablaya da bizden selamlar söyler misin diyor. Armağan olsun bakalım. Evet, devam edelim. Mesajlar yoğunlukta arkadaşlar. İyi yayınlar Ali abi, Rüfet Usta, Şükrü Badi, çalışıyoruz. Güler Duman'dan bir eser istemiş. Ali abi Güler Duman istiyor diyor. Anla yani diye. Anla yani abi, anla yani. Selamlar olsun tüm ustalarımızın. Mustafa abimiz mesajını göndermiş. Sizlere de kolay gelsin. Hayırlı işleriniz, hayırlı kazançlarınız olsun inşallah. Evet, devam edelim. Esenyurt MHP ilçe başkan yardımcısı Özer Karadeniz başkanımıza da selamlarımızı gönderelim. O da şu anda dinliyor. Evet, merhabalar, iyi yayınlar Mehmet Bey. Yine muhteşemsiniz. Burdur'da üniversitede olan oğlum Muhammed Demirkaya için bir türkü istiyorum. Bugün doğum günü Şeref Demirkaya. Az önce kahvaltıda da beraberdik Şeref abimizi. İnşallah Ocak ayında bir kaz gecesi olacak. Özel olarak da davetliyiz. Paket olarak da kazı alacağız. Sonrasında orada da tadacağız yani bol bol. Eyvallah, cansınız. İyi ki varsınız. Ardahanlı hemşerilerimize de selamlar olsun. Bu güzel türkülerim Allah armağan olsun. Oğlunuza da, Muhammed kardeşimize de Allah uzun ömürler versin inşallah. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlar yoğunlukta arkadaşlar. Aynı şekilde WhatsApp'tan da yoğunlukta. Güler Duman eserimiz var. Güler Duman istekleri de vardı. Hemen o mesajları da arkadaşlar değerlendirmek istiyorum açıkçası. Çok güzel bir eser Güler Duman'ın. Seni tatlı, beni acı yaratmış. Mustafa abimi tatlı, beni acı yaratmış. Merhabalar, iyi yayınlar sizden. Güler Duman'dan bir türkü istiyorum. Kolay gelsin. Çalışıyorken sizi dinliyoruz diyor. Münise Yılmaz mesajını göndermiş. Armağan olsun o halde bu güzel Güler Duman eseri. Tüm canlara, Radyo 2'nin dinleyenlere bendeniz Mehmet Baymak'tan hediye olsun. Buyurun bakalım.
1: Burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin. Mehmet Baymak yayında. Radyo Ekin.

0: Evet canlar, şimdi kısacık bir reklama gidiyoruz. Mehmet Baymak anlatımıyla sonrasında devam edeceğiz. Randevunuzu oluşturuyorsunuz yarın için. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyelim.
1: Reklam. Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60

0: 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz. 0541 484 60 60 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
4: Mehmet Baymak yayında.
5: Ardahan'dan bal getir, bana kaz getir, bana kar getir.
4: Burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin. En güzel.

0: bana kaşar getir. Diyor ki çıkalım Korhan yaylasına, ben korgan anlıyorum abi. Yani çünkü korganlıyız. Çıkalım Korgan yaylasına da o soğuğu bir görün abicim. O sisi bir görün siz. Kurban olurum memleketimizin dört bir yanına. Kars'tan gidiyoruz Ardahan'a, Iğdır'a, Sivas, Ordu, Samsun, Amasya. Osmancık demiyorum abi, ceza var. Allah Allah. Yani bu sabahleyin böyle kahvaltıyı güzel yaptım. Kaşarı da bol bol yedik ya, enerjim tavan yaptı abi. Tutmayın Mehmet Bayma. Günaydınlar, hayırlı yayınlar abim diyor. Teşekkürler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Güne sizlerle başlamak çok güzel. Teyzenin yalnızlığını gideriyorsunuz. Çok güzel türküler çalıyorsunuz diyor. Sıradaki türkü tüm yalnızlara gelsin. Başakşehir'den Lamiye mesajını göndermiş. Selamlar olsun. Türküleri sevdiren adam hoş geldiniz. Berhan Tekstil'den yazıyorum diyor. Abidin Biter'den bir türkü istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Adım Fatma Baydemir. Sağlıklı iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkürler. Günaydınlar Can kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Paris'ten İzzet Köse Ersen'den bugün doğum günü olan, Kanada'da bulunan oğlum Hasan Köser için diyor. Doğum günü türküsünü istiyorum. Çalarsan sevinirim. Cansın kardeşim diyor. Çok teşekkürler. Doğum günü kutlu olsun diyelim. İyi ki doğdu. İyi ki var. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ekspres ayakkabı bakım merkezi İbrahim Levük. Kardeş şu anda halam seni dinliyor. Güler Özgül. Ona özel isteğim olacak. Erzurum dağlarını rica eder miyim? İkinci saatimin sonlarına doğru bir Erzurum dağları yapalım Güler Duman'dan. Selamlar olsun. Merhaba İngiltere'den iyi yayınlar Ahmet Kaya'dan. Bir eser tüm annelere saygı ve sevgiler. Tüm annelere gelsin diyor. Selamlar olsun. Birçok mesajları var arkadaşlar. Mehmet Bey diyor hoş geldiniz. Program gümbür gümbür kolay gelsin. İyi ki varsınız diyor. Arkadaşlar mesajlara ismini yazarsanız ve nereden gönderdiğinizi yazarsanız daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Abi günaydınlar, iyi yayınlar. Gerçekten bize türküleri sevdiriyorsunuz. Sıradaki türkü tüm Ardahan Çıldırlara gelsin. Saygılar diyor. Ateşkan kardeşim. Cans. Harun kardeşim. Birazdan paylaşacağım. Söz dizisi vardı, bilenler bilir. Ateş Karabatak vardı değil mi? Orada göreceksiniz. Karabatak bile resim çekiniyoruz yani. Evet, Instagram'dan gelen mesajlar da var. Onları da değerlendireceğim arkadaşlar. Şener Çelik selamlar olsun. Bay Gossip ayakkabı Esenyurt dinlemede diyor. Güzel de bir video göndermiş. Cansın. Şener Çelik abim selamlar olsun. Bu eser sonrasında Instagram'dan gelen mesajlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Yanıyorum. Ölüyorum.
1: Mehmet Baybak yayında. Radyo 2.

0: su dökün abi. Şimdiki eser gelsin, buyurun bakalım.
1: Bir düğün yaptıram dünya elinde, Diyarbakır duysun benim namımı.
0: Evet, birçok mesajlar var. Bütünlük tekstil çalışanlarına ve kendime, Gümüşüne senden erisin dağların karı istiyoruz diyor. Hülya göndermiş. Göndereceğim bu eseri de, dinlemede kalıyorsunuz. İyi yayınlar, severek dinliyoruz sizi. Seyfi Doğanay'dan bir eser istiyoruz diyor. Gaffar Karabatak mesajını göndermiş. Selamlar olsun. Evet, Şeref abimize, Şeref Demirkay abimize de selamlar olsun. Haydar abimiz, Ali abimiz, Harun kardeşimiz, başkanımız, selamlar olsun tekrardan. İsimler de geldi, birazdan da bir paylaşım yapacağım arkadaşlar. Sabah kahvaltıda güzel bir resimde. Çekinmiş olduk.

ben şu anda diyor Kumru'ya gidiyorum. İstanbul'dan Kumru'ya gidiyorum. Hayırlı yayınlar, Osmancık'dayım diyor. Az önce Osmancık yok dedim ya abi. Aman dikkat et abi. Gidiyorsun 90'la gidiyorsun. 70, 50, 30 dur abi. Çok tehlikeli. Hele hele gece yola giderken var ya, aman aman aman aman abi. Tam böyle oralarda da uyku bastırmaz mı abi? Ay ay. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. O Kumru Korgan Sapağı var abi. Orada ayrım var. Orayı da sapak. Şimdi orada da kaç taneydi? 29 tane tabela var. Ben bir kez Kumru'ya kadar gittim ya. Gerçekten de gittim. Sonrasında tekrar konumla beraber geri geldim. Ben Nesrin, Avalice Tekstil'den, iş arkadaşlarıma Özlem Özil'den Uzakların türküsünü istiyorum. Çalarsanız mutlu oluruz. İyi yayınlar. Ayrıca Naciye ve Sunan arkadaşlarımıza da aramızda değil. Onlara özellikle selam gönderiyoruz diyor. Armağan olsun bakalım. Aynı şekilde arkadaşlarınıza da Özlem Özil'den güzel bir eser göndereceğim. Evet. Serap Ertekin, Elazığ güzeli ve sonrasında bu saatimizi sonlandırıyoruz. İkinci saatimizde İnce Mühendislik sponsorluğunda damar türkülerle, özümüzdeki türkülerle, dertli türkülerimizle devam ediyoruz. Buyurun bakalım.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Merhabalar, kolay gelsin. Mehmet Bey, ben Hikmet. Ay Yüzen ve yanımda Cemil, Turgut. Abimle yollarda. Gücendi yüreğim. Türküsünü çalar mısınız? Şimdiden teşekkürler, kolay gelsin diyor. Selamlar olsun. Selam abi, ben Derviş Şimşek, sıradaki türküyü tüm sevenlere gelsin diyor. İyi yayınlar kardeş, Kıvırcık Ali'den Ölüm Seni Arar Oldum türküsünü istiyorum diyor. Selahattin Tekin, Çağlar Tekstil'den Kıvırcık Ali istiyoruz diyor. Selamlar olsun. Mehmet Bey hoş geldiniz. Program gümbür gümbür kolay gelsin, iyi ki varsınız diyor. Şöyle... Mehmet Bey, Yeşilpınar'dan Nebiye, Mustafa Küçük'ten bir eser istiyoruz diyor. Mustafa Küçük eseri listemde var. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Ahmet Demirel, Kilo Tekstil'den Çalışmaktayım. Buradaki bütün çalışma arkadaşlarıma bir eser istiyorum sizden. Saygılar, sevgiler, saygılar bizden olsun. Devam edelim mesajlarımızla arkadaşlar. Kolay gelsin, Esenyurt'tan selamlar. Zakir Zerel'den Malatyalıyım istiyoruz diyor. Malatya türküsü de göndereceğim. Devam edelim mesajlarımızla arkadaşlar. Türkülerin tek adresi, radyoların vazgeçilmesi, Radyo Ekin ve ailesine selamlar. Maltepe Arı Tekstil'den ben Asi Genç, tüm çalışma arkadaşlarıma ve çavreşime Erdal Güney'den Saklımdasın eserini rica edeceğim diyor. Kolay gelsin, tekrardan teşekkürler. Bu eser de... aklımda, inşallah yer vermeye çalışacağım. Merhabalar Sayın Mehmet Bey, ben Nurhayat Demirkaya, Burdur. Burada bulunan oğlum Muhammed Demirkaya ve onun için bugün doğum günü, ayrıca buradan kutlamak isterim. Ayrıca Kırşehir'de bulunan yeğenim Ceren Baysungur'a da sıradaki eser armağan olsun diyor. Armağan olsun bakalım ablam. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mehmet kardeşim, ayağınıza sağlık, hoş geldin, şeref verdin. Sıradaki eser Radyo 2'nin dinleyenlere gelsin. Şerafettin başkanımıza da cansınız. Kurban olurum, kurban. Evet, devam edelim arkadaşlar. Neşet Ertaş'tan Şu Garip Gönlüme yayınlar mısınız diyor. Instagram'dan gelen birçok mesaj da var. Değerlendireceğim birazdan. Bir 10 dakika sonrasında canlı yayınımızı Instagram'dan açacağım arkadaşlar. Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Hem takip ediyorsunuz hem de mesajlarınızı gönderiyorsunuz. İnce Mühendislik sponsorluğunda en güzel türkülerimizde, özümüzdeki türkülerle, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Yükü'nde bu saati de en güzel paylaşmaya devam ediyoruz. Buyurun bakalım.
1: Türküleri, türküleri sevdiren adam, sevdiren adam. Mehmet Baymak yayın.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
0: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52.
2: Mehmet Baymak yayında.

0: tanıtıcı reklam.
1: Evet, ince mühendislikten bahsedeceğim. Sadece 2 dakikanızı alacağım arkadaşlar. Sadece bir mühendislik firması değil. Isı izolasyonundan yangın izolasyonuna, havalandırma sistemlerinden gemi izolasyonuna, mühendislik ve teknik uygulamalardan özel projelere kadar geniş bir hizmet anlayışıyla çözüm üreten bir markadan bahsediyoruz. İnce Mühendislik'ten arkadaşlar. Binalarda enerji verimliliği ve doğru izolasyon çözümleri, yangına karşı güvenli ve doğru uygulamalar, sağlıklı ve verimli hava sirkülasyonları sağlayan havalandırma sistemleri, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan gemi izolasyon uygulamaları ve mühendislik alanında aklınıza gelebilecek daha birçok teknik çözüm İnce Mühendislik'te. Evet, İnce Mühendislik projeden uygulamaya kadar işin her aşamasında profesyonel çözümler sunuyor. Çünkü mühendislik sadece bir işi yapmak değil, doğru planlamak, doğru uygulamak ve uzun ömürlü çözümler üretmektir. Bu da tabii ki İnce Mühendislik'te var arkadaşlar. Telefon numarasını vereceğim. 0535 053 2152, 0535 053 2152, İnce Mühendislik telefon numarası. 0535 053 2152 arkadaşlar. Arıyorsunuz, Radyo Ekin'den duyduğunuzu belirtiyorsunuz ve %25'te indirimi alıyorsunuz. Bir çağrı da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacaktır. WhatsApp üzerinden ulaşıyorsunuz. WhatsApp iletişim hattı arkadaşlar, bilginiz olsun. 0535 053 2152. Mühendislik aradığına her şey burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Havalandırma sistemlerinden izolasyon sistemlerine kadar arkadaşlar. İster bir yapı projesi olsun, ister sanayi tesisi, ister izolasyon ihtiyacı olsun, ister havalandırma sistemleri, ister yangın güvenliği, ister gemi izolasyonu, mühendislik alanına ihtiyaç olan çözüm için İnce Mühendislik her daim yanınızda. 0535 053 2152, WhatsApp üzerinden arıyorsunuz arkadaşlar. Radyo Ekin'den, Mehmet Baymak'tan duydum diyorsunuz. İş yeri de var arkadaşlar, sizin iş yeriniz var, firma sahipleri özellikle. Havalandırma sisteminizde bir sıkıntı var veyahut da yetmiyordur. Arıyorsunuz, %25'te indirim alıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar gelecekler, projeye bakacaklar ve şu şekilde uygundur diyecekler. Siz de sonrasında daha verimli iş ortamları sizlere sağlıyor İnce Mühendislik. 0535 053 2152, İnce Mühendislik telefon numarası. %25'te indirim unutmuyorsunuz. Radyo Ekin'den duydum diyorsunuz.
0: Tanıtıcı reklam. Türküleri, türküleri sevdiren adam, sevdiren adam. Mehmet Baymak yayın.

0: Evet arkadaşlar. Merhabalar kıymetli dostum, iyi yayınlar diliyorum. Neşet Ertaş'ın ölümünün 14. yıl dönümünde dolayısıyla rahmetle anıyorum. Neşet Ertaş'tan Cahildim Dünyanın Rengine Kandığım türküsünü çalarsan sevinirim. Şu anda seni dinliyoruz ofiste diyor. Çalışma arkadaşlarımla. Ekim Radyo TV ailesine selamlar ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Esenyurt MHP İlçe Başkan Yardımcısı Özel Karadeniz Başkanımız. Selamlar olsun. Neşet Baba'dan da güzel bir eser gönderelim. Rahmetle, özlemle anıyoruz Neşet Baba'yı. Çok büyük desteği vardır Özel Başkanımızın. Selamlar olsun tekrardan. Hayırlı yayınlar kardeşim, kolay gelsin. Şu anda yaylada kardeşim Hüseyin ve ekip seni dinliyor. Aybastı yaylasında fındık topluyorlar diyor. Tarla sahibi Ayhan Çorum. Selamlar olsun sizlere de, kolay gelsin. Hala fındık bitmedi arkadaşlar bu sene. Kar dahi yağacak yani, değil mi? Mehmet Övecek abimize selamlarımızı gönderelim. Evet arkadaşlar. Özellikle Instagram kullanıcıları. Instagram kullanıyorsunuz, arama motoruna geldiniz, Mehmet Baymak yazıyorsunuz, benim sayfa karşınıza geliyor ve an itibariyle de şu anda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak, Instagram Mehmet Baymak sayfasında canlı yayında hem izliyorsunuz hem de dinliyorsunuz. Böyle türkü arasında da biraz sohbet edelim sizlerle. Herkesi de şöyle, dinleyenleri de bekliyoruz arkadaşlar sayfamıza. Buyurun bakalım.
1: Türküleri sevdiren adam, sevdiren adam Mehmet Baymak

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587

0: 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34
3: Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
1: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor.

0: katkılarından dolayı da çok teşekkür edelim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, ince mühendislik projeden uygulamaya kadar her işin aşamasında profesyonel çözümler sunuyor. Çünkü mühendislik sadece bir işi yapmak değil, doğru planlamak, doğru uygulamak ve uzun ömürlü çözümler üretmektir. İster yapı projesi olsun, ister sanayi sitesi, ister izolasyon ihtiyacı olsun, ister havalandırma sistemi, ister yangın güvenliği, ister gemi izolasyon, mühendislik alanında ihtiyacınız olan çözüm için ince mühendislik her daim yanınızda arkadaşlar. Telefon numarasını da vereceğim. 0535 053 21 52. 0535 053 21 52. İnce mühendislik telefon numarası. Radyo Ekin'den duyduğunuzu belirtiyorsunuz ve %25'te indirimi alıyorsunuz arkadaşlar. Şurayı bir kez daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İster yapı projesi olsun, ister sanayi tesisi, ister izolasyon ihtiyacınız olsun, ister havalandırma sistemi, ister yangın güvenliği, ister gemi izolasyonu, mühendislik alanında ihtiyacınız olan çözüm için ince mühendislik her daim yanınızda arkadaşlar. Kalite, güven, ince mühendislikte. 0535 053 21 52 ince mühendislik telefon numarası. WhatsApp üzerinden ulaşıyorsunuz arkadaşlar. 0535 053 21 52 ince mühendislik telefon numarası.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah yarın sabah saatler onu gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi gören, bilen yüce Allah'a emanet olun. Program biter, türküleri sevdiren adam ufak ufak İstanbul trafiğinde kaybolur gider. Eyvallah dostlar.
1: Mehmet Baymak.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
1: Kuyumculuk. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu başımı.
2: Ekin.
3: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Aslan gelen, yürekten giden.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başıma bu başıma.
2: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkülerin Sesi Turgut Reis yayında.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. En iyilerin kanalı Türkiye'nin Türkü Radyosu'ndan, Radyo 2'nden. Bendeniz Turgut Ersekman'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Mutlu hafta sonları diliyorum herkese. Cumartesi günlerden hava harika, atmosfer yayın yapmaya müsait. Sesimizin ulaştığı tüm türkü dostlarına selam olsun dileklerimizi iletiyoruz. 17-12 Türkiye saatiyle saatlerimiz. Sabah kuşağında sevgili Mehmet Baymak sizinleydi. Geldik, işimizin başındayız. Muhteşem bir yayınla 2 saat dolu dolu sizlerin huzurunda olacağız. Harika bir program sizleri bekliyor. Her nereden dinleniyorsak, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, sesimizin ulaştığı tüm türkü dostlarına, her nereden takip ediliyorsak, demin telaffuz ettiğim gibi, selam olsun, selam olsun, selam olsun efendim. Yine her gün olduğu gibi bugün de yayınımızın startını hareketli bir şekilde yaptık. Girişimiz hareketli, yayınımız bereketli ola inşallah. Ve efendim, burası 94.4, burası Radyo Ekin. Bendeniz Turgut Ersekman. Mikrofonlarınızda Yağız olacak. Koptum bu geceyle sizlerin huzurunda olacak. Efendim bizleri şöyle 3000 kilometre mi diyeyim, 4000 kilometre mi diyeyim, daha uzaklardan ziyarete gelen daimi dinleyicimiz, kıymetli abimiz, değerli büyüğümüz Murat Çıracı var. Almanyalardan bizleri ziyarete geldi. Hoş geldi, sefa getirdi. Bu güzel türküler ayağının tozuyla Almanya'dan bizleri ziyarete gelen, gece gündüz efendim yayınlarımızı takip eden, Ekin TV'yi takip eden kıymetli Murat abime, değerli ailesine gelsin. Çıracı ailesine, nezdinde Ayanca, nezdinde Sinoba ve tüm dinleyenlerimize armağan olsun diyoruz. Eyvallah Murat abim, sağ olasın, var olasın. Koptum bu gece, Yağız hemen Durağan Eserler bölümü, kısacık bir reklam arası. Akabinde Ahmet Kaya, Musa Eroğlu, Cengiz Özkan, Tülay Maciran muhteşem türkülerle sizleri bekliyor. 541-484-6060, her nereden dinleniyorsak gelsin bu güzel türkülerimiz. Bizleri yakından uzaktan takip eden gönül dostlarımıza gelsin mesajlarınızı diyoruz.

0: Güzel bir Mahsuni Şerif çalışmasıydı. Sizlerin huzuruna sunduk.
1: Hediyem yok.
0: Tabi birçok sanatçı tarafından yorumlanmış ama böyle eski olması hasebiyle
1: birkaç damla
0: nostaljik söylenmesi hasebiyle Mahsuni Şerif'ten takdim ettik, armağan ettik efendim. Devam ediyor birlikteliğimiz, yolculuğumuz. Sevgili Ahmet abim ulaşmış. Ahmet Şükrü Kılınç, benim canım abim. Selamlar, sevgiler olsun. Kıymetli abime, değerli ailesine selamünaleyküm, hayırlı yayınlar kardeşim. Ben Ahmet Şükrü Kılınç. Bugün doğum günüm. Güzel bir eser istiyorum. Şu an trafikteyim. 34M3579 plakalı minibüste şu an bizleri takipte. Selam olsun kıymetli abime. Benim için değerli, benim için parantez açacağım. Kıymetli abilerimden, büyüklerimden bir tanesidir. Ahmet Şükrü Kılınç, kıymetli ailesine, değerli ailesine, anne babaya selamlar, hürmetler. Ahmet Kaya doğum günü. Hemen sonrasında reklamlar. Ferman Akdeniz, Musa Eroğlu, Fatih Kısaparmak akabinde sizleri bekliyor olacak. 541-484-6060 sevgili Kadir. Kıymetli kardeşim selam olsun. Bu güzel türküm sana da takdim olsun.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
0: Türkülerle Turgut Reis.

şaşırma Lele, şaşırma. Vay vay vay vay vay. Bu dertten öleceğimi biliyorum Lele, biliyorum diyor. Aşka gelsen aşka. Efendim devam ediyor birlikteliğimiz. 17.55 yaptık Türkiye saatiyle saatlerimizi. En iyilerin kanalında, Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda, Radyo Ekin'de Turgut Ersekman'la olan birlikteliğiniz, yolculuğunuz devam ediyor. Şöyle gidelim 1980'lere. Tüm zamanların bana kalırsa en iyi çalışmalarından bir tanesidir. Yol ver dağlar, yol ver bana. Benim kıymetli dayım Hasan Karaaslan şu an takipte. Yengemle, kuzenim Servet Karaaslan'la birlikte, değerli ailesiyle birlikte şu an Çatalca'ya. Efendim direksiyonu kırmışlar, gidiyorlar.

Allah yolunuzu açık etsin. Ben de gittim, beni de güzel misafir etti. Ağırladı sevgili dayım. Bu güzel türküm başta dayıma ve şu an radyoya kulak veren bütün dinleyenlerimize armağan olsun. Önce Arif Sağ diyeceğiz. Hemen sonrasında Fatih Kısa Parmak var. Yine çok güzel bir türküyle sizlerin huzurunda olacak. Benim canı kulağıyla dinlediğim, böyle dinlediğim zaman beni benden alan türkülerin başında gelir. Kilim türküsü. Kilime dokunan aşklar vardır. İşte bu aşk kilime dokunmuş ama maalesef kavuşamamışlar. Orası da var. Mesela Musa Eroğlu'nun Mihriban türküsü vardır. Kavuşamayanların türküsüdür o. Aslında kavuşmak için yazılmış fakat akabinde kavuşamamışlardır. Neyse, biz efendim Yol Ver Dağları dinleyelim. Sevgili dayıma armağan ettim. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Benim dayım da bunlardan bir tanesidir. Gerçekten değer verdiğim, saydığım, benim için önem arz eden, hayatında vardır bazı insanlarımızın, kişilerimizin hayatına dokunan, hayatında örnek aldığı, efendime söyleyeyim, şöyle Allah başımızdan eksik etmediğimiz, etmesin dediğimiz kişilerin başında gelir. Sevgili dayım, seviliyorsun. Yengeme, servetime selamlar. Bu güzel türküm sizlere, sevdiklerinize, ailenize ve tüm dinleyenlerimize.

Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem, benden

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060. Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Reklam. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Peki efendim, devam ediyor birlikteliğimiz, yolculuğumuz harika türkülerle. 3 tane ardı ardına muhteşem türkü, sonrasında Cengiz Özkan. Muhteşem bir çalışma daha sizleri bekliyor. Male türküsüyle sizlerin huzurunda olacak. 18.35 yaptık Türkiye saatiyle saatlerimizi. Sevgili Zeyno ulaşmış bizlere, güzel yayınlar demiş. Teşekkürler. Merhabalar Ekin Radyo dinleyenleri ve çalışanları. Atmaca dostu. Kardeşim Yılmaz için herhangi bir türkü olabilir. İyi hafta sonları diliyorum demiş. Paris'ten ulaşmış bizlere. Selamlar olsun. Bu güzel türkümüz armağan olsun kendisine ve sevenlerine.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: Türkülerle Turgut Reis.

0: Türkülerle Turgut Reis.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz, yolculuğumuz yine güzel türkülerle, gelen mesajlar doğrultusunda şöyle devam edelim. Efendim, davete icabet etmek sünnettir demiş. Davet ettin, gördük, geldik. Evlatlar Ertuğrul ve Hafsa ile birlikte dinlemekteyiz demiş. Hafta içi yerine hafta sonu olsa da yayın demiş. Hafta sonu yerine hafta içi olsa daha iyi olur reisim demiş. Vallahi gönül isterdi ki öyle olsun ama şartlar bunu gerektirdi. Sevgili Ömer Özkan ulaşmış bize Bursalardan. Bu güzel türküm sevgili Ömer'e ve Ertuğrul'a, Hafsa'ya da armağan olsun. Yine Bincan Işık ulaşmış. Ne demiş, hemen şöyle bakalım. İyi yayınlar sevgili Turgut. Hafta içi dinlemeye alıştık seni, böyle hafta sonu dinleyemiyordum demiş. Bugün sesini duyunca çok sevindim. Şarkı söylemeni bile özledik demiş. Şimdi ben arada şarkılara, türkülere girerken haliyle şikayetçi olanlar vardı. Bunlardan bir tanesi Bincan Işık'tı. Selamlar, sevgiler. Bu güzel türküm sevgili Bincan'a da armağan olsun. Evet, ben türkü söylersem yer yerinden oynar. Şu şekilde. Efendim, tabii ben güzel söylediğimi falan düşünmüyorum. Maksat eşlik etmekti. Beni gaza getirenleri mutlu etmekti. Yapacak bir şey yok. Önce Özlem Özdil, hemen sonrasında kapanış için sizlerin huzurunda olacağım. Bu arada sevgili Ömer Özkan, selam olsun Bursa'ya da. Bursa Spor bu ara çok iyi gidiyor. Başarılarınız daim olsun efendim.

Geldik veda vaktine. Geldik programın sonuna, günün sonuna. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Son çalışmamız Arguvan'ın İmparator'dan takdim olacak tüm dinleyenlerimize. 2 saat boyunca sizlerin huzurundaydık. Dolu dolu güzel bir program. Harika bir program nakletmeye çalıştık. İnsanız ya, sürçülisan etmişizdir, affola diyoruz. Yarın tabii şöyle hemen başa saralım efendim, yarın MIDİ'lerimizin, Darende Çevre Köleri Derneği, kısa adı MIDİ'ler olan bölgenin en büyük STK'sı, yarın üçüncüsünü düzenleyeceği piknik şöleninde efendim programda sunumda olacağım sevgili Karakız'la birlikte. Binlerin katılım, 2000'lerin, 3000'lerin, geçen sene 5000'e yakın katılım vardı. Bu sene inşallah 10.000 olur. 10.000'e yakın katılım diyelim biz. Şamlar piknik alanında sizleri bekliyor, tüm darendeleri bekliyoruz. Kıymetli Kenan Alçık Başkanıma, değerli yönetimine, sevgili İbrahim Mahan'a, sevgili Fehmi Gültekin'e, sevgili Cuma abime, sevgili İbrahim Atma'ya, ismini sayamadığım birçok isimsiz kahramana selam olsun, sevgilerimi iletiyorum. Grup Kervan'ın, Mesut Salman'ın, Azin Erdoğan'ın ve Eda Doğanay'ın sahne alacağı muhteşem bir program darendeleri bekliyor. Biz de orada mikrofonda olacağız sevgili Özlem'le birlikte. Peki efendim, bizden bugünlük bu kadar. Haftaya aynı saatler diliminde bir başka Turgut ve ise Türkü Kervanı'nda buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Her şeye her şeye gönlünüzce olsun. Allah'a emanetsiniz.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Aragaz.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
4: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin,

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Giden Radyo Ekin.
0: Hadi arkadaşlar, başlıyoruz.
3: İyi bak, gör bak, denedin mi?

yahu gülüm. Zaten senin için vefasız dediler, hayırsız dediler ve hatta telmaşa.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başımı bu başımı.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin...

0: Radyo Ekin'de Yaşar Bedir'le birliktesiniz.
1: Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En güzel akşamlar sevdiklerinizin ve sizlerin olsun. Uzun bir aradan sonra tekraren yayınımıza başlamış bulunuyoruz bugün itibariyle. Yeni günde saatimiz aynı kalacak ama geceye dem vuracağız. Geceye doğru yolculuğa çıkacağız. Daha öncekiler gibi. Saatlerimiz 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Gönül heybemde sizler için birbirinden özel türküler, şiirler ve sözlere yer vereceğim. Sizden gelen türkülerle harman yapıp tekraren sizlere sunmuş olacağım. Ve şimdi şöyle güzel bir türküyle, her türkü güzeldir. Her türkünün ayrı bir hikayesi vardır. Ayrı bir yaşanmışlığı vardır. Ve Özlem Özdil, Kevser Irmağından Saki Olan Yar, Benim Dilimden Tutmaz Mola.

Türkünün güzelliği şöyleydi. Her yanımı harlı ateş çevirdi. Vücut sarayımı yaktı kavurdu. Yaptım mamur ettim geri çevirdi. Bir anemde güller bitmez mola. Zindanda kalsam da gam yemem gene. Sefil Selimiye dursan yan yana. Olmak istiyorum dosta candan cana. Muradımca, muradımca bülbül ötmez mola. Aşık Sefil Selimi'nin çok güzel bir eserini dinledik. Ve şimdi bizlere ulaşacağınız bir WhatsApp numaramı hatırlatayım. 0541 484 60 60 numaralı WhatsApp numarasından. Kalbinizden, gönlünüzden geçenleri, yüreğinizden dökülenleri, hayata dair, yaşama dair söyleyecek hangi cümleniz var ise bizlere gönderebilirsiniz. 0541 484 60 60 numaralı WhatsApp numarasından. Bir de hizmetinizde olan Yaşar Bedir 58 Instagram adresinden. Uzun bir aradan sonra başlamıştık programı biliyorsunuz. Uzun zaman oldu dinlemeyeli belki. Bizim programla özdeşen bir eserdir aslında bu. Mihriban, sarı saçlarını deli gönlüme bağladığım, feryat figan ettiğimiz, derdimizi anlatamadığımız. Hani isminin önemi yok, isminin hiçbir şekilde önemi yok. İsmi Ayşe'dir, Fatma'dır. Ama gönlümüzdeki mihribandır. Saçları sarı değildir belki, siyahtır, elatır. Ama bizim mihribanımız. Ve radyolarımızda Musa Eroğlu, mihriban.

aşka hudut çizilmiyor mihriban. Bazı şeylerin hududu, sınırı yoktur. Hudut ve sınırlar hep geride kalır. Hani insan bazı şeyleri isteyince ve bu yerine gelsin deyince hudutlar ve sınırlar yok sayılır. Bazen ise öylece kalır hudutlar. Aynı şekilde mihribanım senden diyor. Ve sanatçımızın adı Latife. Gerçekten çok güzel. Latife gibi bir sesi var. Bizi uzaklara götürecek güzel bir türkü.

daha böyle binlerce cefalar etsen, yine gönlüm geçmez senden güzel dost. Ve biraz hareketlendirelim isterseniz. Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Sözleri güzel ve der ki şöyle. Hakan Yeşilyurt rahmet olsun. Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Salınıp gezdiğin yollar övünsün. Ne güzel yaratmış seni yaradan. İnce belin saran kollar övünsün. Bir melek nesli midir vardır soyunda. Hak nazarında kaldı selvi boyunda. O günlerde bahar bayram ayında sana gölge olan dallar övünsün.

İnsan yetinmeyi bildikten sonra aslında her şey yetiyor insana. Yeter ki yetinmeyi bilsin. Yeter ki kanaati bilsin. İyi akşamlar. Bir tanecik kızım Sude için Ender Balkır'dan Yola Bakın Belki Gelen Babandır çalarsanız sevinirim. Sadece kızım var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki kolum, kanatım, kalbim. En büyük şansım, iyi ki doğdun. Şişli'den Gülçin Hanım. Evlat öyle bir şey aslında. Böyle hayırlı evlatlar nasip olsun. Gerçekten insana çok iyi arkadaş ve yoldaş oluyorlar. Böyle muhabbetiniz daim olsun. Çünkü çok kıymetlidir evlatlar. Bizden Yola Bakın Belki Gelen Babamdır türküsünü istemişsiniz ama onun yerine Ender Balkır'dan bu eseri size armağan edeyim. Oradan çıkamayız. Şimdi o türküyü dinlersek oradan çıkamayız. Hani bir söz vardı ya. İnsan gider, hırkası kalır, terlikleri kalır, fotoğrafları kalır, yattığı köşede gülümsemeleri kalır, duvarlarda sesinin tırısı, birlikte diz çökülen sofra, öylece kalır. İnsan kalmaz, acısı kalır. İnsan kalmaz, acısı kalır.

Şamil olan kalmaz naçar. Gam yeme gönül gam yeme. Kara gündür gelir geçer. Gam yeme gönül gam yeme. Akıttın gözümden yaşı, sızlar yüreğimin başı. Gelir geçer körün taşı, gam yeme gönül. Mahsuni bade içerim, içer serimden geçerim. Alır cananı göçerim, gam yeme gönül.

şöyle: gel susalım beraberce. Susabilmek birisiyle karşılıklı sadece bakarak anlaşabilmek güzel bir mesele. Kitabın ortası gibi bir şey aslında. Onun ne demek istediğini gözünden anlıyorsunuz. Tavrından anlıyorsunuz. Hareketlerinden anlıyorsunuz. Susarak konuşmak diye bir dil var aslında. En güzeli, en doğrusu. Susuyorsunuz ve karşınızdaki sizi anlıyor. Konuşmaktan çok yorulan insanlarız aslında. Susmayı tercih ediyoruz. Çoğu zaman susuyoruz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa geceye doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Uzunca bir yolculuğa. Efkar yanımıza, dertli yanımıza doğru gidiyoruz. Efkar demliyoruz gözlerimizden.

Garibin gönlü bedestan. Gariplik böyle bir şey. Öksüzlük böyle bir şey. Kırılmaya müsaittir. Çabuk kırılır. İncedir ruhu, çabuk alınır. Ve şimdi güzel bir eserle sizi baş başa bırakıyorum. Geceye gelsin. Geceye. Hoş geldiniz Yaşar Bey. Güzel bir yayın diliyorum diyor Dersim Zeyno. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

en son sevgili diye bir cümle var. Sen son sevdiğimsin. Gözlerin geceye düşen son yıldız gibi hala içimde yanıyor. Sesin rüzgarın bile unuttuğun ünlü gibi kulağımda. Ellerin zamanı yavaşlatan bir dokunuştu. Kalbimse benim için son liman oldu. Başka kimse aramadım senden sonra. Aramadım çünkü biliyordum. Her şey sende bitti. Her şey senle başladı. Seni hala son kez. Her şeyin bir başlangıcı vardır, bir de sonu vardır.

0: Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun.
1: Çok güzel eser.
0: İyi geceler Yaşar Bey. Sizi Ekin Radyo'da tekrar dinlemek güzel bir duygu. Şu an işte sizi dinliyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Gurbetten Sıla'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar demiş Fransa'dan Ali Bey. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sıla'dan da size selam olsun. Selamlarımız size olsun efendim. Şöyle bir Karadeniz'e doğru yol aldık, Karadeniz'e doğru gittik. Güzel eserlerle. Bizi dinleyen Karadenizli dinleyenlerimize gelsin. Kendimizi yaylada gibi hissettik umarım. Ayrı bir güzelliği vardır. Şimdi Ekin Uzunlar son kez diyor. Güzel bir eser. Sizlerle baş başa bırakıyorum.

Evet, yeni saatimize hoş geldiniz tekraren. Şimdi şöyle bir İstanbul dinleyelim. Şimdi şöyle bir şey de oldu. Tabii biraz ara vermiş olduk programa. Ara verince anca yavaş yavaş alışıyoruz. Şimdi yenilemem gerekiyor. Evet. Şöyle mesajlarınızı gönderirseniz memnun olurum. Çünkü az mesaj geliyor bugün. Nedense herhalde unutulduk. Veya cumartesi olduğunu, yani yeni bir yayın dönemine girdiğimi herhalde bilmeyenler var. Çünkü güzel bir sabit dinleyicimiz vardı. Onun için mesajlarınız bizim için kıymetli. 0541 484 6060 numaralı WhatsApp numarasından ya da Yaşar Bedir 58 Instagram adresinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Yıldız ağların göğü mavisinde, her dem bakışlarını, gözlerin deryasında. Pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Çok teşekkür ederim mesajlar için. Var olun, sağ olun. Öyle muazzam bir beyte rastladım ki diyor Seher Baki Hanım. Şöyle diyor. Gül yüzüne bakınca unuttun bütün alemi. Meğer cennet dedikleri senin cemalinmiş. Yani şöyle söylüyor. Senin güzel yüzüne bakınca bütün dünyayı unuttum. Güzel yüzüne bakınca bütün dünyayı unuttum. Meğer insanların cennet diye anlattıkları senin yüzünün güzelliğiymiş. Şair bu beyitte sevginin güzelliğini dünyadaki bütün varlıkların üstün bir makama yerleşmiş. Öyle ki sevginin yüzüne baktığın an artık yüzünde dünya kalmış ne de başka bir düşünce. Şairin gönlü sevginin yüzüne öylecesine kaybolmuş. Bütün alem anlamını yitirmiş. İkinci mısrada ise cenneti bile sevdiğinin güzelliğinin yanında eksik görmüş. Hatta cennet dedikleri şey meğer senin cemalinmiş diyerek sevgililiğe erişilmez bir güzellik makamı yükseltmiş. Burada anlatılan yalnızca bir yüz güzelliği mi? Hayır. Asıl anlatılmak istenen insanın içine işleyen ruhunu kendinden alan, kalbine huzur veren o manevi his. Sevgili şair için artık sadece bir insan değil, gönlünde cenneti hatırlayan ilahi bir tecelli haline gelmiştir. Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah demiş. İnşallah. Teşekkür ederim.

Mehmet Bey, derman gelmeyecek yerde derdini tezgaha koyma, incinirsin diye bir söz okudum. Şimdi sizin konuştuklarınız üzerine dedim ki, demek ki öyle yapmamak gerekir. Annem Günay sizi dinliyor. Sevgilerimi, selamlarımı, tüm şarkıları ona yolluyorum. İyi yayınlar diyor. Nuray Taşkın Hanım şöyle diyor. Hayatıma yön veren, beni rahatlatan iki cümle var. Su akar yolunu bulur. Ve Allah var, gam yok. İkilemde kaldığımda ve hüzünlü olduğum zamanlarda beni rahatlatıyor elhamdülillah. Eyvallah.

ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için.

İyi akşamlar. Gurbet elde bir hal geldi başıma türküsünü çalar mısın iyi yayınlar diyor Ozan Akpınar. Çok teşekkür ederim başkanım. Yer vermeye çalışacağım ama sıradaki tüm eserler de sana gelsin bu arada. Hayırlı geceler, kolay gelsin. Hoş geldiniz ikine. Yeni programımız hayırlı olsun. Sizden ricam Hayrola Çilem türküsünü çalarsanız çok sevinirim. Kendime gelsin demiş Başakşehir'den Lamia. Tabii ki neydi? Benimle mi geldin dünyaya? Hayrola Çilem, hayrola. Güzel bir eserdi. Yaşar Bey, iyi akşamlar. Sivas'tan selamlar. Ender Balkır'dan bir türkü istiyorum. Tüm Sivaslara gelsin diyor İsmail. Eyvallah, eyvallah kardeşim.

İyi geceler Yaşar Bey. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Afiyetli olsun. Sizi tekrar dinlemek güzel Sema Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. İyi geceler Yaşar, nasılsın? Nuray Çakmakçı, Kamp'tan seni dinliyorum. Eşim İsmail Çakmakçı, Ahmet Kaya, bir Ahmet Kaya hayranı, ondan bir şarkı istiyorum. Merhaba şarkısı mümkünse, iyi yayınlar, harikasın demiş. Çok teşekkür ederim İsmail kardeşim. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Dikkat et oralarda, kamplarda kendine.

koytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana.
1: Her ayrılığın sonunda güzel vedalaşmak gerekir, doğru vedalaşmak gerekir. En güzeli budur aslında. Bir söz vardı. Ayrılırken böyle kavga etmeyeceğiniz, tartışmayacağınız insanlarla birlikte olun diye. Hani güllük gülistanlıktır her şey, herkes iyi olduğunda. Ama ayrılıklar girdiğinde araya, insanlar tamamen değişebiliyor. Bu hayatla ilgili menfaat meselesi de böyledir. İnsanların menfaati bittiğinde 360 derece değişebiliyorlar. Çok aldırıyor muyuz? Aldırmıyoruz. Şöyle diyor Mehtap Hanım. İki kalp arasında kısa yol. Birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak ucuyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde gösterisi zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim. Hoş geldiniz Yaşar Bey. Bu güzel dizeler eşliğinde listede varsa Neşet Ertaş'tan Yârimiş Meğer türküsünü, yüreğinde sevdiğine yârim diyen herkese bu gece güzel yayınınıza armağan ediyorum. Ekin Radyo'ya ve tüm emeği geçenlere sevgiler diyor. Listemde olmasa da olur, listeme alırım. Neşet Ertaş'a tabii ki yer vereceğim. Şimdi tabii ki bu türküyü de başa alayım. Deniz gözlüm diyor Altancı Belek. Deniz, deniz gözlüm. Gözler uçsuz bucaksız bir anı gibidir. Renginin önemi yok aslında. Gözler hiç yalan söylemez. En samimi yerdir aslında.

Ay canım. Şöyle diyor. Yeni sezon şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şiirlerine ruhumuzu dinlendireceğin, şarkılarıyla dert ortağı yapacağın harika bir dönem dilerim diyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi radyomuzda Seni Seviyorum Seni, Onur Akın. Nuray Hanım'dan İsmail Bey'e gelsin. Daim olsun mutlulukları.

0: gelsen.
1: Gelsen bir dert, gelmesen bir dert. Geceye doğru gidiyoruz, sona doğru yaklaştık. Radyolarımızda Yavuz Bingöl, Ela Gözlüm. Ben bu elden gidersem, çok güzel bir eser.

Çok kıymetli abim Mehmet Ercan'ın güzel bir şiiri var. Şöyle diyor: Bir bakışına bin mana gizlenmiş siyah gözlerin. Hangi manada yerim var bilemiyorum. Dil alışkanlığı mıdır canım diyen sözlerin, efendim demeye çekiniyorum. Aşk adına örneklerin hep Leyla'dan şirinden. Aşkımı görmedin mi sana şiirlerimden? Görüşürüz dediğin veda sahnesinden. Bıktım, ne olur gitme diyemiyorum. Tek başına baharın müjdelecisi gülüsün. Kar da hazana inat güneş gibi gülüşün. Sesin Allah'tan emir, bülbüldür ötüşün. Şu ömrümün gülü ol diyemiyorum. Aşkına yar kılsın beni Allah aşkına. Gözlerim sürülsün sürme diye gözlerine. Saçlarında gezinen ellerin ben olayım. El gibi görme beni, el gibi görme beni diyemiyorum. Sevgimin imasısın söze dökmediğim. Kalbimde iman gibi tek sermayem bildiğim. Uzatmadan konuyu söylemek istediğim. Hayatıma, hayatıma sebep ol diyemiyorum. Hayatıma sebep ol diyemiyorum.

Gerçekten iyi değiliz aslında. İyi gibi gözüküyoruz ama hiç kimse mutlu değil gibi. Böyle bir durumumuz var. Yani iyi gibi gözüksek de iyi değiliz. Efendim, bizlere ayrılan sürenin bu hafta sonuna geldik. Haftaya aynı saatte, aynı günde, cumartesi gününde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi insanlar yolunuza yoldaş olsun. İyi insana denk gelesiniz. Kalbi merhametli olan insana denk gelesiniz. Haftanız bereketli ve güzel geçsin. Yarın pazar, güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın. Ve geceye bir Neşet Ertaş bırakıyorum sizlere.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mu?

her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bir

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm, kalbinde açan gülüm yar.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

unuttum. Elleri nasıldı annemin? Unuttum. Gözleri nasıldı bakarken? Unuttum. Elleri nasıldı annemin? Unuttum. Gözleri nasıldı bakarken?

dönem yaşam sallasın kollarında beni. Küçücük oğluyum hala onun ben.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

Artık sazın bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır.

Şimdi bir yeni sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir yeni sevda mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem

0: Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

de hasretimi. Giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

ensemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483

0: çok çileler çektin Asiye kadın. Kalkıp yürümeye yok mu takadın? Hani nerede Süssün, nerede Mahmut'un? Hangisinin başucunda ağlıyor? Hangisinin başucunda ağlıyor?
1: Radyo Ekin.